seçim çekiyor. Alem ya. Sesimi çekiyor. Hani müzik yapmadım demiştim ya ben sana, hatırlıyor musun? Ya çok komik ya. Bütün kapalı çarşı Sultanahmet. Dom kapı falan açtı.

fark etmeyin. Ben yurtta kalacağım. Bizim ararım ben olmasa. Tamam peki. Ben cebini açık bırak, ben seni ararım. Aylık kalıyor. Harika.